0: Size gelene numara diye kızaydı ki lavru neye gel. La la la. Evet. Sunu la işi bu. Tam ne yaptım bokka ne yaptın? Mani ne? Pay. Nasıl bir kanga ne ya? Tabuk doğu ya. Hey. Ne var ne var ko? Kamu. Kamu. Gayrı mutlu pısını kan koyabilir. Hey. Nan toklaga siyenge ka honara va. Afabo ay ay hayşini. Naru çumca vadine. Sut kimi ay ay hayşini.
1: Lambi thappi di bakari gino. Kaydo bu yaur ke.
0: Hey. Nanna tamnasi pudna sut kanu. Ay maha ka kanna nungsi nari hydro. Nana do tasina dabi yam taura vanina. Kangangi hydro thaliwa. Kangi adana.
2: Ai sibu ukanya saba miwin ubiru rabro mi usitaba haibase khatna bagi asauba maramaman ai khoi gilam bithado ai nankana na haiba masak khangdi
0: kada ai lagi khangni ege oi ai ni ne toyen academy high school dugi founder gi masan uppa toyen khangya dana
2: o o nangse Thoirian Academy School gi founder gi masa hoire.
0: Mane.
2: Aduk sa wo mahai sanga masa lai riba. Adu su nasa gi mingda. School di yam pharam ba yai. Adu bu ming laura ga tholi ba misak si di pungnam na me hai jari ba.
0: Hey. Noi na padu na le.
2: Eh.
0: Si gi pribam si oher le ba ne. Sangya da na. Mi na krik krik inna tam lam ni ba. I quiggy school at all. Na quiggy na pa tolena. I quiggy school at tumba angan sindo. How do you see si and Madonna? Loin si and kiva. Skanyasna. Hey. Bunsi lambida. Mighty with his shunga yare hastening. Adunani. Nanse. Aina load of ya de hainse.
2: Nupanupi marile na basibu numsi pami yadaba yaroi hairaga hekte yabagi ma onni ne
1: Mr. Thoren lambi thakkan chatki nahandi nangbu tamna si ma palom da leringai da khangabani numsi na yam kui re gai na hai ke dai ne
0: hai ge on hai ne nang ke do ge hai no
2: shit no
0: matung da Mummy, poor, inavinava late of a manner. I'm going to get on the